0: Sağ ol, sanki şey var.
1: Şu an iyi başka yaptık da var.
0: Söyle, sağ ol, sağ ol.
1: Grüçtüm.